özendi ağa getir. Şoldasın sen bizim rahanda. Kocuk bir toru basıllar manha. Öte dayı

Sizim şirkenin Bergus Birge Bergus Bergus Gülüyor. Tamaşa kuvanışım asla gel. Jürbürükken